0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: قافلة فلسطين تحط رحالها في مدينة سكاريا التركية بمشاركة 85 ناشطا أوروبيا، هذا وستعبر برا إلى العراق ثم الأردن لتصل فلسطين بحلول 21 من أغسطس الجاري. شاهدوا معي.
1: Filistin konvoyu yoluna devam ediyor. Bugün konvoyumuzun güzergahımızın ikinci ayağı Sakarya'dayız. Sakarya'da eğitim hazırlıkları başladı. Şu anda katılımcıların kayıt kabul işlemleri yapılıyor. Onun ardından katılımcılarımıza sivil aktivizm eğitimleri verilmeye başlayacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Filistin konvoy misyonu klasik bir yardım misyonu değil. Aktivizm kültürünü yerleşik bir kültüre dönüşmesini sağlayacak amaçla bir yolculuk yürütüyor. Anadolu'da geçtiği 11 ilde kucaklaştığı sivil toplum gönüllüleriyle aktivizmi, sivil şiddetsiz aktivizmi konuşacağız. Bunun da temel mantalitesi şu: biz ülke olarak ve sivil

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.